0: Evet.
1: Kaça Geçen seçim oldu. King Edward Frank 2263, King Edward Frank 2263. Gonna be on 158 Business West.